0: 听到牧场上有一位年轻的江格尔艺人，雀下动身去找他。雀下从小养马，家里的畜群交给儿子后，雀下唯独给自己留了几匹马。虽然已经是76岁，还找到了羊群，就找到了牧人。
1: Oy sen hocam
2: sen. Oy sen sen sağol uç.
1: Sen sen sen mal köyü
2: tümendi. Sen mal köyü tümendi. Ben sen böyle sana.
1: Mendi mendi.
2: Birinci yangışta köyüm ben de tüyüke kağırdı. Yeni hava akımı çıkı.
1: Cangat köyü hocam
2: uç. Ya cangat köyü hocam uç.
1: Tettim bir.
2: Oy nasıl çok tuvalına maçta olup tam tür ağrı kılacağız.
1: Valla valla. Gerti da çavuk akın. Çavuk. Hemen ne yok.
0: Mey nen dong tiyan, cao yuan shang de mu min dou yao ba chu qun zhuan yi dao dong ji mu chang shang。为了畜群的防寒避风，所选地方一般都在山谷或盆地中，俗称冬窝子。演唱江格尔的人称作江格尔旗，尼玛出自江格尔世家，也是国家级非遗传承人。他的爷爷加朱乃是当地最为德高望重的江格尔旗。
1: Сурван, не глазам. Багасник, не глазам.